Ne yok bilgiler mi ne bileyim daha yok oyun yok falan bile. Yani fişe kağıdı öğrendik. Ne yapıp yeterli. Tavuk girip illak çağırıyorlar. Yani fişe mi? Biz bir tane zaten onları duymaya gittik. Ne kalacak hep o aynı yaşalan gibi.